safele zamkati izolo. Ay, bengiphume na izolo. Engitshela ngeyindaba zayizolo. Ay, engaphefuni izolo. Safele zamkati izolo.